0: Ne yaparım çocuğumu?
1: Erdoğan.
0: He?
1: Ben Muhammed abi okuyorum.
0: Aa, sen bu.
1: Nam.
0: Ne kuruyor koşu gibi?
1: Ne bari?
0: Bir yattı oyumu.
1: Yolu yazdı.
0: Yava.
1: Ada şoför doğru.
0: Oo.
1: Ne uçağı yaptı polo.
0: Açık yaratan
1: bu. Benim borcu var şabı.
0: Yava.
1: Bezeyi var mı?
0: Oo.
1: Nasıl yayın diyor?